Efendim, her zamanki gibi kahvaltı başında olan tüm dinleyicilerimize afiyetler, bal şeker olsun diliyoruz. İşinde gücünde olan dinleyicilerimize kolaylıklar. Direksiyon başında olan tüm dinleyicilere de her zamanki gibi kulağınız bizde, gözünüz yolda olsun efendim.

Efendim, bugün cumartesi, yarın tabii ki pazar. Evet, yarın anneler günümüz ve anneler gününe özel biz bugün cumartesi günü sizlerle birlikte güzel bir yayın hazırlamaya çalıştık.

0: Bir annenin kalbi efendim, bir annenin kalbi dünyaya sığmaz diyorum ben. Bugün sadece kutlama günü olarak değil de daha çok bugün yarın anneler günü için, bizler için uykusuz gecelerin, sessiz efendim, sessiz fedakarlıkların, görünmeyen emeğin, duaların, koşulsuz sevginin günü olarak kutlamak, onlarla sohbet etmek, sizlerle sohbet etmek niyetimiz. Her zamanki gibi stüdyo telefon numaramızı bilmeyen tüm dinleyicilerimize telefon numaramızı iletiyoruz. 01-319-09-99-33.
1: Yakın yer.

Efendim bir anne, annelerimiz, güzel annelerimiz bazen bir evin ışığı değil mi? Evlerinin ışığı, bazen de çocuğunun güveni, bazen de herkes güçlü sansın diye sessizce ağlayan kalptir bence bir anne. Ve bazen anneler sadece doğuran değil efendim, büyüten, koruyan, iyileştiren, öğreten, sarılan kadınlar.

Evet efendim, bugün anneler, anneler. Annelerimizin yarınki bir anneler gününü kutlamaya çalışacağız. Ve burada sadece anneleri değil, sevgiyi taşıyan bütün kadın ruhunu kutlayacağız. Çünkü bir annenin sevgisi zamana, yaşa, mesafeye sığmıyor efendim. Anne bazen öyle bir bakıştır ki, bazen hani o soru var ya, yedin mi diye soran kendi sesidir anne olmak. Anne her gece herkes uyurken bile dua eden kişidir. Evet.

Anne, annelerimiz, anne olmak, annelere dahil olanlardan biri olarak efendim bir anne diyorum ki yorulsa da devam eden, kırılsa da toparlayan ve ağlasa da gülümseten ve dünyanın en sessiz kahramanlarıdır diyorum. Çünkü çoğu zaman annelerin o gücü sessiz bir şekilde görünür hayatta.

Efendim bana katılıyorsunuzdur eminim. Ben öyle dedim ama sizlerin de sesini duymak isterim. Dünyanın en sessiz kahramanları çoğu zaman annelerdir. Ve bugünden itibaren yarın anneler gününde yanında olan annelerinize sarılın. Uzakta olanları arayın. Ve artık dünyada olmayan anneler için bir mum yakın. Çünkü sevgi hiçbir zaman kaybolmaz efendim. Sevgi hiçbir zaman kaybolmaz. Evet, arka fonda sizlere güzel bir müzik hazırladım.

İnsan, yetişkin insanlar olaraktan şöyle geriye dönüp baktığında çocuklukta büyürken ya da bir çocuk büyürken diyelim. Yani bir çocuk büyür ama annesinin kalbinde hiç, nasıl diyeyim, kalbindeki yeri hiç büyümez efendim. Hep aynı kalır derler, doğrudur da. Yani bir çocuk büyür ama annesinin, işte o anne yürüyeceğinin kalbinde yeri hiç büyümez, hep aynı kalırmış. Eski zamanlarda gençken diyelim, anlamazdım ne zaman ki insan anne olunca gerçekten bu sözün derinliğini kavrayabiliyor. Bugün bütün annelerin ellerinden sevgiyle, yanaklarından sevgiyle öpüyoruz. Tüm ama tüm dünya annelerine sağlık diliyoruz efendim. Ahirete göç edenlere rahmet, yüreğinde annelik taşıyan herkese, ama yüreğinde annelik taşıyan herkese sevgi diliyoruz efendim.

Ve Radyo Oranj adı bu program olarak da diyoruz ki iyi ki anneler var, iyi ki sevgi var dünyamızda, kalplerimizde sevgi var. İyi ki hayatın kalbinde gerçekten bir anne var.

Bir annenin duası. Bir annenin duası. Hı? Dünyanın en görünmez korumasıdır. Efendim, anne sevgisi insanın ilk evidir. Dünya değişir ama bir annenin kalbi hiç değişmez. Bir annenin sarılması bazen bütün hayatınızı iyileştiriverir, değil mi? Anne, anne, annelerimiz dünyanın kalbindeki sessiz güçtür efendim. Bugün sadece dediğim gibi hani çiçek verip, hediyesini verip kutlama değil. Bugün sevgiyi, emeği, sabrı ve insanın en derin ama en derin bağını anmaya çalışacağız birlikte. Çünkü bir anne bir çocuğun ilk öğretmeni, bir çocuğun ilk güveni ve ilk duasıdır. Ve bazı sevgiler vardır dünyamızda, zaman geçse de eksilmez. İşte anne sevgisi onlardan biridir efendim.

Atamız Mustafa Kemal Atatürk efendim şöyle demiş, demiş ki dünyada her şey kadının eseridir. Yine çok ama çok derin bir sözü var kendisine ait. Şöyle diyor: Türk kadını omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır. Yani hayatımızda bugün hayatı taşıyan, büyüten, koruyan tüm annelerin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Çünkü güçlü toplumlar, güçlü annelerin ellerinde büyür efendim. Ve Mevlana Celaleddin'in, Celaleddin Rumi'nin de çok güzel bir sözü var. O da aklıma geldi şimdi de. Onun da sözünde diyor ki şefkat, şefkat. Ve merhamete güneş gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Yani bir annenin kalbinde böyledir efendim. Ayırmadan sever, karşılık beklemeden verir. Sessizce efendim, sessizce iyileştirir. Anne sevgisi insanın hayatta ilk dokunduğu... İlk dokunduğu yerdir, öyle değil mi?

Ne güzel söz değil mi efendim? Şefkat ve merhameti güneş gibi ol. Mevlana'nın sözü. Yani bir annenin kalbi de böyledir efendim. Ayırmadan sever. Karşılık beklemeden verir ve sessizce iyileştirir. Anne sevgisi insanın hayatta ilk dokunduğu yerdir. Yine güzel sözlerden bahsetmişken Nazım Hikmet'in de annelere dair taşıdığı duygu dolu, çok ama çok derin şiirleri, yazıları, sözleri vardır. Ne demiş? Demiş ki ana gibi yar olmaz. Çünkü bazı insanlar gider, bazı sesler hayatta unutulur. Ama annenin sesi insanın içinde, insanın tepesinden, hani saçından ayağının tırnağına kadar insanın içinde bir ömür boyu kalır efendim. Bir, annenin dikkat et deyişinde, bir sofrada bir eski kokuda bile her zaman yeniden yeşerir, yeniden yaşanır, hiçbir zaman ama hiçbir zaman insanın içinden çıkmaz. O yüzden de içinde bir ömür boyu kalır diyoruz.

Efendim, benim annem rahmetli oldu, nur içinde yatsın. Annesi rahmetli olanlara büyük rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsınlar diyoruz. Ama yanında olanlar, hayatta olanlar, annesi olanlar, annesi değerinde, kıymetinde, yerinde hissedenler, onun elini biraz daha ama çok daha sıkı tutsun. Hani dedik ya, biraz önce de söylediğim gibi, uzaktaysa eğer çok arayalım. Kırgınlık varsa hemen, zaman geçirmeden barışalım. Ve annesi artık bu dünyada olmayanlarda dua etmeyi, anmayı, sevmeyi, o günü özel kendine ait zaman ayırmayı kalbinde yer edinsinler.

Efendim, ne dedik? Dedik ki, sevgi ölmez. Anne sevgisi hiçbir zaman ölmez. Efendim, anne olmak sadece doğurmak, doğurmak değildir dedik. Bazen bir çocuğu büyütmek, bazen bir yarayı iyileştirmek, bazen sadece buradayım diyebilmektir. Bugün yüreğinde annelik taşıyan bütün annelere, bütün kadınlara sevgi gönderiyoruz.

İyi ki anneler var efendim. İyi ki, iyi ki sevgi var ve iyi ki diyoruz insanın dünyada anne diyebileceği bir kalp var.

Anneler günümüzde efendim, yarın anneler günümüz ama biz bugünden anneler günümüzü anlamı, önemi üzerine, yani çiçeklerden daha derin bir şeyi konuşmaya çalıştık. Çünkü anne olmak sadece bir sosyal rol değil efendim. Bilimde bile şöyle diyor: bir anne çocuğun beynini şekillendirir, kalbini düzenler, sinir sistemini sakinleştirir, hayata güven duygusunu inşa eder. Bir bebeğin ilk dünyası annesinin bedenindedir. İlk sesi onun kalp ritmidir. İlk huzuru annesinin nefesidir. Anne karnındaki bir bebek bile annenin stresini, korkusunu, sevgisini hissedebiliyor. Yani bir anne sadece çocuk büyütmüyor. Bir insanın gelecekte dünyaya nasıl ama nasıl bakacağını da inşa ediyor. Ya. Yaşadığımız dünyada ebeveynler olarak, anneler, babalar olarak unuttuğumuz çok çok şeyler oluyor. Bizler de bu unuttuklarımızı birlikte karşılıklı hatırlamak için böyle sohbetlerle, muhabbetlerle yeniden tüm duygularımızı, belki de unuttuklarımızı hatırlamaya çalışıyoruz. Modern dünya diyoruz ya, modern dünya. Ne kadar modern? Aslında çok konuşulur bu konuda. Efendim, modern dünya bize başarıyı öğretti. Ama şefkati unutturmaya başladı. Modern dünya bize hızı öğretti diyoruz değil mi yayınlarımızda? Ama beklemeyi unutturdu efendim. Tüketmeyi öğretti modern dünyamız ama dokunmayı unutturmaya başladı. Ve belki de en çok anneliğin görünmeyen emeğini sıradanlaştırdı diyebilir miyiz acaba? Oysa bilim insanları yine şöyle söylemiş: bir çocuğun ilk yıllarında gördüğü sevgi, gelecek hayatındaki stres yönetimini, ilişkilerini, en çok da özgüvenini, hatta bağışıklık sistemini bile etkiliyor, demiş bilim insanları. Anne sevgisi sadece duygusal değildir efendim, biyolojiktir, nötrolojiktir, hatta hücresel hafızaya işliyormuş.

Bugün yaşadığımız modern dünya diyoruz ya, işte bu dünyaya olan, modern dünyaya olan bir eleştiri gibi değil de, yani kısa sözlü, özlü konuşmak gerekirse, bugün birçok anne tükenmiş, yalnız, sürekli yetişmeye çalışan bir halde ama kimse onlara şunu sormuyor: sen nasılsın? Sen bir anne olarak nasılsın? Çünkü modern dünyamızda annelerden hep güçlü olmaları bekleniyor efendim. Ama onların da sarılmaya ihtiyaçları var. Çok var hem de. Ve belki de Anneler Günü'nün gerçek anlamı budur. Öyle değil mi? Hatırlayabilmek, unuttuklarımızı hatırlayabilmek. Sadece hediye vermek değil efendim. Bir anneyi gerçekten görmek. Bir anne her gece uyurken düşünen kişidir. Bir anne kendi korkularını içine gömüp çocuğuna güven vermeye çalışan kişidir. Ve bazı anneler yorgunluklarının bile farkına varmadan, yani o yorgunluğun farkına varmadan yılları geçirir. Yıllar geçirir. Ve günümüzün modern dünyasında bizler şöyle seslenmek istiyoruz. Bugün, yarın, sonraki gün, önümüzdeki yaşayacağımız her gün, nefes aldığımız her gün, sadece senede bir kez Anneler Günü'nü kutlamayalım. Onları anlayalım, onları duyalım ve onlara hak ettikleri değeri gerçekten, ama gerçekten verelim.

Hani insan diyor ya çok medeniyim, medeni bir insan, medeni insanlarız. Yani bir toplumun gerçek medeniyeti aslında anneleri verdiği değerle ölçülür efendim. Bir anne bazen dünyayı değiştirmez ama bir insanın dünyasını tamamen değiştirebilir.

Evet, anneler günümüz. Eğer anneniz hayattaysa, benim gibi annenizi kaybetmemişseniz efendim, bugün sesini biraz daha dikkatli dinlemeye çalışalım. Bugünden itibaren diyorum, yarın anneler günü olsa da efendim. Çünkü bazı sesler bir gün sadece hatırada kalır. Bazı

Ve dedik ya efendim, bazen hayat çok hızlı, çok ama çok hızlı akar. Diyoruz ya, zamanı tutmak imkansız gibi bir şey. İnsan birçok şeyi de çok hızlı unutur. En hızlı unutan insandır. Öyle demişler. Ama bir annenin sevgisini hiçbir zaman tamamen unutamayız, unutmayız. Belki bir sesinde, belki bir yaptığı bir yemekte, belki sadece kendine dikkat et deyişinde yaşar işte o sevgi. Bugün Radyo Orange'da, Adavupur FM'de hayatta olan annelerin kıymetini biraz daha bilelim diyoruz. Uzakta olanlara ulaşalım diyoruz. Ve artık aramızda olmayan anneleri de sevgiyle analım istiyoruz. Çünkü anne sevgisi zamanı aşan tek duygulardan biridir. Tüm annelere Anneler Günü kutlu olsun.

0: Sevginin eksilmediği, şefkatin unutulmadığı, insanın insana yeniden kalpten dokunabildiği bir dünya dileğiyle.
1: Anneciğim, eriyorsun, ölüyorsun, gözlerimi

göz kapakların tir tir titriyor. Bakıyorsun yüzüme, görmüyorsun.

0: Efendim, bir gün küçük bir çocuk annesine sormuş, demiş ki, anne, beni ne kadar seviyorsun? Annesi gülümsemiş, elini çocuğunun kalbinin üzerine koymuş ve şöyle söylemiş. Kalbin atmayı ne zaman bırakırsa, o zaman sevgim de biter. Çocuk korkup hemen şöyle demiş. Ama kalp durursa insan ölür. Annesi gözlerinin içine bakmış evladının. İşte demiş. İşte bazı sevgiler hiç bitmez evladım. Anne sevgisi insan gittikten sonra bile yaşamaya devam eder.
1: Hepsi bitti. Hepsi kaybolan.

0: Yine yaşlı bir anacık varmış. Oğlu büyümüş, işi olmuş, hayat telaşına karışmış. Bir gün annesi onu aramış ve sadece şöyle demiş. Sesini duymak istedim evladım. Oğlu meşgulmüş. Anne sonra konuşalım, işim var demiş. Aylar geçmiş, bir gün telefon yine çalmış. Bu kez başka bir ses varmış. O telefonda, başınız sağ olsun. Adam annesinin evine koşa koşa gitmiş. Masanın üstünde küçük bir not bulmuş anneden geriye kalan. Oğlum geldiğinde çorbayı ısıtmayı unutma. Çok sever.
1: Ah ne çok.

0: yine
1: oğlum, beklerim. Oğlum geldiğinde çorbayı ısıtmayı unutma, çok sever. Evet, adam o an ağlamaya başlamış çünkü annesi artık yokmuş ama hala onu düşünüyordu, anne değil mi o anne yüreceği. İnsan bazen sevgiyi ne yazık ki efendim, ne yazık ki işte kaybedince anlıyor.

0: bizde. Zaaflarına bir
1: gece. Efendim, son dakikalarımızda sizleri üzmek niyetim değil ama farkındalık bir şeyleri daha hızlı unuttuklarımızı hatırlayabilmek adınaydı. Ama küçük esprili bir anne hikayemiz daha var. Küçük bir çocuk annesine sormuş. Demiş ki, anne sen süper kahraman mısın? Annesi gülümsemiş tabii. Yok canım, neden öyle düşündün evladım demiş. Çocuk başlamış saymaya. Çünkü sen aynı anda yemek yapıyorsun. Aynı anda evi topluyorsun. Beni buluyorsun. Kaybolan çorabımı buluyorsun. Herkesi iyileştiriyorsun. Gece uyumadan beni örtüyorsun. Sonra biraz düşünmüş ve ciddi demiş ki, bir de demiş anne, herkesi duyuyorsun ama babam hiçbir şeyi duymuyor. Annesi kahkahalar atmış tabii bu lafın üstüne, çocuğunun söylediği güzel sözler üstüne. Çocuk son cümleyi de söylemiş. Bence babam normal insan. Bence babam normal insan. Ama sen kesin annesin. Sen kesin annesin.
0: Zamanın eli değdi bize, çoktan değişti her şey.
2: Dizlerine yatmışım, saçlarımı okşarken aklımdaki karanlıklar aydınlanmış bir bir. Küçük olduğumu inandırdığım hayatın büyüklüğü beni ezdiğinde, yalan sevgiler etrafımda döndüğünde hep sen gelmişsin aklıma. Peşimden gelen unutmak istediğim ne varsa hepsini sana sığınmışım. Etrafımı saran karanlıkta beni ayakta tutan bir ışıksın sen anne. Üstüme yapışan tüm pisliklerden

Efendim, evet, çocuğun kalbiyle, aklıyla söylediği müthiş bir cümle değil mi? Ne demiş, ben demiş, bence babam normal bir insan. Normal bir insan ama sen kesin annesin. Çocuğun güzel kalbi.

Efendim, son dakikalarımızda bugün sadece annelerimizi değil tabii sevgiyi, emeği, sabrı, hayatı güzelleştiren o görünmez gücü kutlamaya çalıştık. Gülümseyen, mücadele eden, yorulan ama yine de sevgiden vazgeçmeyen bütün ama bütün annelerin anneler günü tekrar kutlu olsun diyoruz. Sağlığınıza, hayatınıza sağlık, huzur, sevgi ve güzel insanlar eşlik etsin efendim. Evinizden kahkahalar, yüzünüzden gülücükler, kalbinizden umut eksik olmasın. Ve unutmayalım, bir annenin sevgisi insanın ömrü boyunca taşıdığı en ama en güvenli yerdir. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.